Kaçta buraya? Ben bana vidit senin zoluma. Bir sakmışa nasıl çıkan davan etsin. Ekla ukan da kevap. Ağır şey izleme, aram etme.